Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Arnavutluk'ta 1 Mayıs başlıklı yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda 1 Mayıs İşçiler Günü'nden söz edeceğiz. Arnavutluk'ta tekçi sistemde 1 Mayıs anlatıyoruz. Komünist rejim döneminde işçilerin artık protesto yapmalarına, grev yapmalarına gerek kalmadığı, işçilerin taleplerini yerine getirmede elde ettiği zaferin kutlanması gerektiği savunularak 1 Mayıs tatile dönüştürüldü. O dönemdeki 1 Mayıs gösterileri ülkede her yıl düzenlenen en büyük gösteriler arasında yer aldı. Diğer komünist ülkelerde olduğu gibi Arnavutluk'ta da 1 Mayıs veya işçi sınıfı günü yılın en önemli olaylarından biri olarak görülüyordu. Ülke genelinde etkinlikler ve gösteriler düzenlendi. Geçit törenleri meydanlar şeklinde düzenlendi. Bu tarih Arnavutluğun ekonomik açıdan geliştiğini göstermek için kullanıldı. Öğleden sonra okullarda, kooperatiflerde veya çeşitli işletmelerde yılın öne çıkan çalışanlarının da açıklandığı şenlik etkinlikleri eşlik etti. Bu vesileyle bir kez daha dönemin kliği Arnavutluk İşçi Partisi'nin başarılarını ve büyüklüğünü duyurma fırsatı buldu.

İşçilerin çalışma koşullarının hafifletilmesine yönelik bir gösteri ve protesto olarak başlayan 1 Mayıs tatili, parti devletin ülkenin yaşadığı büyük kalkınmanın reklamını yaptığı bir tatile dönüştü. Bugün

Bu arada Arnavutluk'ta iş güvenliği de bir başka sorun. İnşaat işi daha az güvenliği ve daha fazla işçinin hayatına mal oldu. Düşük ücretler de Arnavutluk'ta büyük bir endişe kaynağı. Arnavutluk hükümetinin yakın zamanda bir girişimi var. 2024 yılı içinde kamu sektöründe ortalama maaşın 900 avronun üzerine çıkarılması planlanıyor ve bunun özel sektördeki büyümelerine de önemli bir etkisi olması bekleniyor. Bugün Arnavutluk'ta bulunan Doktorlar Birliği, İşçi Sendikaları, Kalkınma İttifakı gibi işçi sendikaları ve örgütlerinden oluşan bir koalisyon tarafından mütevazi protestolar düzenleniyor. Bugün Arnavut vatandaşları 1 Mayıs'ı çalışanların haklarına yönelik protestoların, sendika temsilinin olmayışına, ayrımcılığa, uzun çalışma saatlerine ve garanti edilen ortalama ücretlere karşı protestoların günü olarak değerlendirerek Batı yönelimine doğru ilerliyor. 1 Mayıs gününe adanan yorumu okuduk. Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugün sizlere Avrupa Şarkı Festivali'nde Arnavutluğu temsil eden şarkıları sunacağız. Arnavutluk Agnieszka Shaini'nin ilk kez 2004 yılında İstanbul'da sahneye çıkışından bu yana Avrupa Şarkı Festivali'ne 19 kez katıldı. Sizin imajınız başlıklı şarkıyı dinleyelim. Müzik.

2005 yılında Arnavutluğu'yla Dina Ceylon'un Yarın Gidiyorum şarkısıyla temsil etmiş, otomatik olarak finale kalarak Kiev'de 16. sıraya yükselmişti. Bir yıl sonra Luis Eyli Ateş ve Soğuk şarkısını dinledi. 2007 katılımcı şarkısı Frederic Doughty'nin 45. şarkı festivalinde Taş Baladı şarkısıydı. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim.

Olta Boka, radyo televizyon kurumunda düzenlenen 46. şarkı festivalinde Kalbimi Rehin Bıraktım şarkısıyla birinci oldu. Olta Boka, Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2008 Avrupa Şarkı Festivali'nde Arnavutluk adına şarkı söyledi.

Kalbimizi rehin aldık. Başlıklı şarkıyı dinleyelim. RTŞ'de gerçekleştirilen 47. Şarkı Festivali'nde Edmond Julali ve Agim Doçi'nin bestelediği şarkı sayıla Beni Bir Rüyaya Götür Casey Tola seslendirdi. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim.

Eurovision 2011-in Arnavut katılımcı Aralık 2010'da düzenlenen 49. Şarkı Festivali'nde 10 yıl aradan sonra 3. kez kazanan Eurela Gace oldu. Arnavutluk 2012 yarışmasında Rona Nişliu'nun seslendirdiği Sus şarkısıyla yarıştı. Şarkı 146 puanla 5. olarak finale kaldı. Kosovalı Rona Nişliu Arnavutluk adına rekor bir sonuç elde etti. Sus başlıklı şarkıyı dinleyelim.